Khan. Young Murder, I'm a Don. Shadi cut by the year, have a Don. Girl, catch benimle buradan. Oh, deli kacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.